0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 37, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.
2: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Haftanın tam ortası. Emine Mutlu Show başladı, saat 10'a kadar beraberiz. Hadi bakalım kimler burada?

0: Efendim Mutlu Show başladı. Büyükler konuşuyor. Kardeşler dinlesin bakalım. Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar. 4.30'dan beri buradayız. Wow. Teşekkürler. Bugün değişik bir program olacak, söz veriyorum. Çünkü enerjim aşırı yüksek. Bugün neden bilmiyorum. Vardır bir sebebi elbette. Şöyle bir ilk rızkımızı, ilk ekmek paramızı bir kazanalım. Şöyle bir reklama gidelim. Ayrılmayayım bir yere. Hemen geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: Belediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen SIM kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir,
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

günler canlı yayın demiş. Her gün. Nasıl, hangi günler? Cumartesi, pazar hariç her gün. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın abi, iyi yayınlar demiş. Arabanın vitesine kapşonlu Udi giydirmiş. Olsun. Bizim yok Udi'miz, adam arabasına, arabasının vitesine giydiriyor. Mesai başla demiş, hayırlı işler. Tık doğru dürüst, amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar senin neyin? Müdürümle yazan bir mesaj var. 81, sonu 81. Ne yazdığını anlamadım kanka. Demedik. Hayırlı sabahlar bıngıl bıngıl müdürüm. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar herkese. Geçen gün demiş, verdiğin tavuk tarifini hafta sonu denedim. O kadar acıkmıştım ki yemekten fotoğrafı çekmek aklıma gelmedi. Fotoğrafta kalanlar oldu ne yazık ki, ama tarif gayet güzel oldu. Ev halkı bayıldı, hatta 7 yaşındaki oğlum, anne bu tavuk bal gibi olmuş, çok güzel dedi. Tarif için teşekkürler demiş, iyi yayınlar. Bugün de tarif vereceğim. Her gün her gün. Olmaz ama arada bir aklıma eserse bir şey veriyorum. Kendi geçenki tarif kendi uydurduğum bir tarifti. İsmi tarifi de bıngıl bıngıl days tarifi. Bıngıl bıngıl tavuk tarifi. Tavuk böyle bıngıldaması lazım değil mi? Böyle yerken böyle ağzında hırt hırt olmaması lazım yani. Çiçek gibi bir gün olsun Emre'cim. Günaydın demiş. Günaydınlar. Günaydın müdürüm. Günaydın ciğerim. Günaydın kardeşim, hayırlı mutlu sabahlar demiş. Teşekkürler. Şöyle güzel bir sabah olsun hepimiz adına, ben elimden geleni yapacağım ki sen evindeysen, iş yerindeysen ya da trafikteysen seninle beraber gidiyorum nereye gidiyorsan. Bandıra bandıra, bandıra bandıra, ye beni hiç dayanmasın tadıma. Bana da hiç yakışmıyor, bandıra bandıra ye beni diyen bir adam o benim yani.

Bu bir yeniden eğitimdir diyor yayın demiş. Başında canlı değil sanıyordum. Hayır, yeniden eğitim dediği tekrar değil. Şu anlamda. Kuleye giden ses size kuleden sekerek geldiği için yasal bir zorunluluk bu. O anlamda, yoksa canlıyız. Canlıyız. Buradayız. Sesini aç bakalım biraz.

derdini, kederini, sinirini, stresini, her şeyi bir kenara bırakıyorsun. Emine Mutlu Şov'a yakalandı. Eller havaya. Günaydın. Sabah şeriflerine hayır olsun. Canım dinleyenim. Türkiye'nin en değişik şov programındasın. Ayılamadım, acılamadım, kendime gelemedim. Derdim var, stresim var, ödemem var, kederim var, bir şeyim var. Salla, boş ver. Elinden geleni yaptığına eminsen gerisini Allah'a bırak.

Daha yoklama başlamadı. Ne kadar meraklısınız yoklanmaya sabah sabah ya. Birazdan yoklayacağım birazdan. Birazdan toplanalım şöyle. Şu anda ayılmaya çalışıyoruz. Sabahın köründe. Kapital düzen bizi çalışmaya itti. Bizi neler ettiler bize neler neler. 0544-886-1886 program boyunca bana eşlik edebilirsin. Ne istersen yaz. Direkt ekranıma düşüyor.

Abi biraz yavaş mı gitsek demiş. Bu cümlenin yeri burası değil ama. Biraz yavaş mı gitsek? Radyo programı için yani çok da... Tamam sen bilirsin. Yoklama daha başlamadı, hemen rakamlara basmayın yahu. Günaydın hayırlı sabahlar demiş. Saat 4.30'dan beri buradayız demiş. Günaydın Emre, ne haber demiş. Yeğenim Defne ile hastaneye gidiyoruz, sevgiler demiş. Hanginiz rahatsızsınız? Hem Defne'ye hem sana acil şifalar diliyorum. Kimden bahsediyorsan kardeşim, Allah yardımcın olsun. Tütülü sabahlar demiş. O anlamda. Günaydın müdürüm, günaydınlar, günaydınlar. İstanbul FM'in bıngırdak sesi, günaydın. Kişiliği güzel, marjinal şovmenim. Marjinal mi? Metin ne oldu? Fos çıktı. Kolay gelsin, mutlu sabahlar, günaydın Dev Adam. Teşekkürler, sağ ol kardeşim benim. Günaydın Emoli, herkese günaydın demiş. Günaydınlar, teşekkürler. Uyku mu var bizde, ayı kız be demiş. Yani. Hayır, daha hızlı, hadi daha hızlı mı? Program için yani. Hep yağcılar okuyorsunuz, alakası yok. Özgür Okçu, günaydınlar. Cuma günü tatile çıkıyoruz. Ağustos'un sonuna kadar yokuz demiş. Seni çok özleyeceğim. Dikkat et kendine. Bak, tatilde de olsan cep telefonundan, İstanbul FM uygulamasından sevgili Aysun, sabah erken kalktıysan, kahvaltını yaparken beni dinleyebilirsin. Niye dinleyemiyormuşsun? Nereye gidiyorsun? Dünyanın neresine gidersen git. Eğer Mars'a gitmiyorsan teknolojinin marifetiyle beni dinleyebiliyorsun her yerden. Aşk olsun ya.

Evet, Yalçın'a bakıyorum da dün hediyeler vermiş yine. Yine hediye verirken WhatsApp'ı kullanmış. Gün içinde o da 14-16 arasında İstanbul FM'de yayında. 0544-886-1886. Biraz erken ama yoklamayı başlatayım bakayım ben. Günaydın Emre'cim demiş, günaydınlar. Mars'a gitsek de oradan da çekiyor denilebilir demiş. Evet, dinleyebilir yani, internet marifetiyle her yerden dinleyebiliyorsun. Dolayısıyla öyle mazeret yok. Ha sen diyorsan ki ben 1'de kalkıyorum, 2'de kalkıyorum, o zaman yani yapacak bir şey yok. Benim söyleyebileceğim zaten ne var ki, ben daha buna artık ben ne söyleyeyim buna? Birazdan yoklama var. Dan sonra diyorsan boşuna demiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisler

0: Jasper Pad. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Jasper Pad E10.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: Yalnızlığım.
1: Evet, bu akşam Beşiktaş'taki gösteriyi iptal ettim arkadaşlar.
0: Görmeyeyim dedim, yasakladım.
1: Bilet alanlar vesaire dostlarımız, iadeleriniz yapılmıştır. Bir problem yaşan olursa söylesin. Mekanla alakalı teknik sıkıntılardan dolayı iptal ettik. Başka bir durum yok çok şükür.
0: Bırakıp atıp aman, adını göğsüne yazıp günahını...
1: Ufak tefek böyle pürüzler oluyor ara sıra. Yapacak bir şey yok.
0: Bu

0: Yaşar sen ne güzel söylüyorsun demiş. Yaşar'ı görürsem ileteceğim.
1: Seni koynuma bu gece İstanbul'u aşka boğasım var.
0: 0-544-886-1-886 efendim evlerinde olanlar, 1'e iş yerlerinde olanlar, 2'ye trafikte olanlar da 3'e basıp yolluyorlar. Müsait olanlar emniyet açık gibi olmasın. Bakalım bakalım neredeymişsin? Evindeysen, evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e basıp yollaman yeterli.
1: Dönüyor.
0: Bakalım bakalım sen neredeymişsin?
1: Her an aşka çakıp bir selam. Aklım beni terk ediyor.
0: Çünkü bazen belli olmuyor kimin nerede olduğu. Her taşın altından birisi çıkabilir yani.
1: Bir daha buralarda.
0: Doğru mu? Günaydın minik yazmış. Hayırlı sabahları, iyi yayınlar.

Günaydın, radyo camiasına girdiği zaman herkesin ayakta saygı duruşu geçirdiği adam piyasanın Polat Alemdar'ı mı? Radyonun da Polat Alemdar'ı olmaz mı abi? Memati, mikrofonumu aç, yayın yapacağım. Ben bir dinleyiciyi sabah gördüğüm zaman güler geçerim. Öğlen gördüğüm zaman yayın yapmaya devam ederim. Ama akşam görürsem... Benim yayınım yok, sabah gel derim. 3 ama 5 dakika ofisteyim demiş pekala. Günaydın müdürüm 3 demiş Batuhan Göltaş'ı. Günaydın Batuhan. Batu. 3'ten 2'ye geçtim peki. Hem de çok güzel bıngıl bıngıl bir ses tonum var bu arada demiş. Midem yanıyor demiş. Seni oğlum. Midenin yanması bence çok normal. Şu an böyle fotoğrafına baktığım zaman. O mide nasıl isyanlardadır şu anda biliyor musun?

0: Geciktik demiş, suçlusu sıcaklar, evet. Var bu gece
1: bütün İstanbul'u öpesin.
0: Bütün İstanbul'u öpesin var demiş, şarkıyı yazarken şarkının söz yazarı nasıl bir kafadaysa artık. Şimdi bütün İstanbul'u öpmek fena fikir değil ama şöyle bir düşününce diyorsun ki boş ver be. Dayım kokoreci kaymış, ağzının kenarı böyle turuncu turuncu ya. Şimdi bütün İstanbul'u derken onu da yani. Çakır keyif olunca benim de herkesi öpesim geliyor demiş. İşte çok tehlikeli bu kafalar, çok tehlikeli kafalar. Bir de ben de kimseyi öpemem yani, ne bileyim. Sıcaktan tırda yatılmıyor, Gebze'den selamlar demiş. Babacım basacaksın klimayı. Kaç ton ne? 1,5 ton mu senin yakıtta şey, bir şey olma, bitmez. Bir tane de şarkı var demiş, yakarım bu şehri evlendiğin gün diye, o şarkıya çok gülüyorum demiş. Adam acı çekiyor, sen niye gülüyorsun ya? Tabii yakıp yakacağı çöp konteynerinin etrafı yani de. Adam gaza gelmiş, boş ver. Pofidik bebeği müşterikiye geçeceğim, 10 dakikayı uyar mı sana? Yani pofidik bebeğin ben olmamalıyım yani. Olamam değil mi? Olmamalıyım. Altın çakılmış 6.77. Arkadaşlar altının düşüşüne aldanmayın bakın. Yani ben bu işin uzmanı değilim. Bu işin yatırım tavsiyecisi değilim. Bu işle ilgili hiçbir şey bilmiyorum ama altının 20 yıllık 30 yıllık efendim periyodik seyrini inceledim. Altın düşer, şaşar, sonra fırlar. Şimdi 6.000'lere kadar geri düştü. Bir aralarda 8.000'lere kadar çıkmıştı. Ama bu kadar düşer yani. Birazcık daha belki düşebilir. Birazcık daha, hatta 5.000'lerin zirvelerini de görebilir ama emin olun dünyada altın rezervleri tükendiği için altın her zaman kıymetlenecek, garanti. Ama kısa vadeli düşünüyorsan sen bilirsin. Yani ben İslam Memiş miydi? Yıldırım Memişoğlu muydu? Ne? Yok, Yıldırım Memişoğlu oyuncu ya. Bir dakika. Yani kenarda dursun diye bir şey düşünüyorsan altın tabii ki. Zaten coin'den, trade'den, bilmem neden, borsadan hayatta anlamam bak. Hayatta anlamam. Hiç kesinlikle anlamıyorum ama altın çıkacak. Net yani, ama bir ay sonra, ama üç ay sonra, ama altı ay sonra 10.000 liralar bandını görecek. Bakalım ne zaman göreceğiz. Yalçın Alaca'ya bir şarkı indirttirdim. Şunu şöyle bir dinleyelim, şunu güzelce. Bir hiç sesimi çıkartmadan dinleyeceğim ben de.

Günaydın tatlı çocuk. Geçen yatmadan önce Reels videoları izlerken senin videon önüme çıktı demiş. Adres sormaca Beşiktaş'a nasıl gidelim demiş. Nasıl bilinçaltıma girmişsen, dün gece rüyamda gördüm seni. Abi lütfen çıkar mısın rüyalarımdan? O video çok eski ya. Yani tertemiz 10-12 senesi var ya. Beşiktaş'a nasıl çıkarım? Ali Danacı günaydınlar. Ben söyleyeyim, seçimlerde altın fırlayacak demiş. Param pulum yok diyorsun, bu iş yaş Nazan Öncel. Rüyaların süsü mü diyorlar sana? Rüyaların tütünü süsü. Saygıdeğer çok kıymetli müdürüm, bıngıl bıngıl Days türküsünü açarsan demiş, biz de programı aşkla dinlesek olur mu? Bıngıl bıngıl Days, bıngıl bıngıl Days, bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl Days.

0: Emre günaydınlar. Şarkıyla da olsa konuyu yine bir şekilde böreğe bağladın. Yok ya, börek dedim mi ben? Börek mi dedim ben?
1: Demedim ya.
0: Siz acıktınız mı acaba, ya da ben mi börek dediğimin fark... Artık o kadar çok börek diyorum ki dediğimin mi farkında değilim acaba? Vallahi bilemedim şimdi. Altın çıkar çıkar demiş. Emre'cim kahvaltı yapmadın mı, bal kaymak şekli yapalım demiş. Olur mu yoksa börek, poğaça, ikizler burcuyum, seç. Sen karar verirsen iyi olur demiş. Ya sen ikizler burcuysan ben niye senin için börek seçiyorum agacım? Aga anlamadım yani. Düşme Emre. Altını mı çıkar diyorsun, nereye geldik demiş. Altını demiyor.

0: diyorum, altın çıkar diyorum ya. Nereye geldik ya demiş. Tövbe estağfurullah. Şarkıyı dinleyince aklıma Grup Vitamin'in yorumu da geldi demiş. Misafir ol gel bana, börekler açayım. Ha, şarkının ismi param pulum yok ama bohça yaparız. Bakkala sözler böyle değil Metin, sallama. Sen bıngıl bıngıl derken neden bizim kafalar tavuk gibi ileri gidip geliyor? Bakayım, bıngıl bıngıl deyiz. Benim de ileri gidip geliyor. Geliyorum.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar. Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
7: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
8: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
10: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
11: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
10: Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
12: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
13: Radyonun sesi açık kalsın.
14: Radyonun sesi açık kalsın.
13: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
14: Şimdi İstanbul FM'de.

Kimler burada? Ekran görüntüsü alıyorum. Kimler burada? Bir emoji atabilir misiniz? Çok kalabalık olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda stüdyoda da acayip kalabalığız. Bir hava atayım şu yanımdakilere.

Metin senin emojini yerim Metin. Kimler buradaysa bir tane emoji atsınlar arkadaşlar. Benim de şöyle bir gözüm kabarsın, bir böbürleneyim be. Bu anonsu kim duyuyorsa. 0544-886-1886. Kimler buradaysa. Yapıştır bir emoji gelsin. Ya gördün mü? Bak bak iyi bak iyi bak bak bak bak yağmura bak yağmura. WhatsApp yağmuru. Aranızda aranjör maranjör var mı ya? Şu bıngıl bıngıl değilse... Şarkı yapalım diyorum da. Ama yapay zeka, ama doğal zeka.

sadece bugün değil, aylardır, yıllardır seninleyiz Emre Hocam demiş. Teşekkürler. Rizeli burada demiş. Selçuk 53 adamın... Adam o kadar Rizeli ki adamın WhatsApp iletisi bile Selçuk 53.

Arkadaşlar işin makarasında olacağız, tamam. Hadi. Ne olursun sizden rica ediyorum, utanmadan, arlanmadan, utanmadan, çekinmeden şöyle bir dörtlük bekliyorum sizden. Sesine güven, güvenme. Şöyle bir ses mesajı olarak bir şarkı atar mısınız? Birazcık eğlenelim ya. Bana sorsan şu anda aklıma gel. Döndüm daldan kopan kuru yaprağa. Leylim ley. Al bak, ben utanıyor muyum? 10 saniye, 20 saniye, istiyorsan 1 dakika, istiyorsan bütün şarkıyı söyle. Sizden ses mesajı olarak şarkı bekliyorum. Şöyle bir mesela, hani uyandığım zaman bu şarkıyla uyanmak ister miydin diyebileceğim bir şarkı belki. İllaki şarkının ve sesin çok güzel olmasına gerek yok. Belki enerji verecek, belki de diyeceksin ki Allah'ım bu ses. Belki de şu anda bizi dinleyen insanlar senin sesinle motive olacak. Bir şarkı ya. Küçücük bir şarkının nakaratını söyleyip bana atar mısın? 0544-886-886 başımıza gelecekleri tahmin ediyorum. Sal gelsin. Bu sabah sizden bir şarkı bekliyorum. Küçük bir şarkı böyle. Küçük şarkının bir kuplesi belki, nakaratı belki. Bir yeri yani, hep böyle kendi kendine bulaşık yıkarken, yerleri süpürürken ya da ne bileyim tamirat yaparken mırıldanırsın ya. Bunu istiyorum senden ya, başka bir şey değil. Gönder. İsmini cismini vermeyeceğim. Zaten sen o şarkıyı söylerken seni kimse tanımaz, merak etme. Utanıyorsan diye söylüyorum ama utanmana gerek yok. Sanki böyle aynı evdeyiz, arkadaş ortamındayız ya da ne bileyim işte bir akraba ziyaretindeyiz. Bulaşıkları yıkarken, tornavidayla bir yeri tamir ederken bir şarkı mırıldanıyorsun. Bir şarkı mırıldan. Bu sabah bunu istiyorum.

çok zor olmadığına eminim. Bak bana söyle. Ben hemen sana bana yaz şuradan hangisini söyleyeyim. Vallahi utanmadan söylerim direkt. Merdivanı, ah merdivanı. Dayadım sırtımı yine bögüp. Ben niye böyle hep Anadolu'ya doğru... İstediğini söyle. Sesinin güzel olmasına gerek yok. Kendini böyle özgürleştir ya. Bir şarkı bak. Benim İstanbul FM'de şarkım çaldı diyeceksin. Daha ne olabilir ya? Emre sus da kayıt yapalım demiş. Tamam bekliyorum. Sustum ben, sen kaydını yap. Ama radyonu kıs. Arkada benim sesim olmasın. Arkada benim sesim olursa çünkü üst üste biniyor ve senin o duru billur sesini anlayamayabiliriz. Yani o birazcık sıkıntı olabilir, o yüzden. Senin o duru, eşsiz, değerli sesini duymamız lazım. Sen iste konser vereyim demiş. Hadi at o zaman ses kaydını göreyim. 10 saniye, 5 saniye fark etmez. Bir şekilde bir ses yolla bize ki... şöyle bir, yani diyelim ki hani yeni bir şarkı ekledik listemize ya. Bakalım neler gelecek. Ama lütfen bak, attıktan sonra attıklarınızı silmeyin, tamam mı? Yani merak ediyorum, bakalım hangi şarkılar gelecek sizden. Bak şarkı olur, türkü olur, gazel olur, uzun hava olur. Fark etmez. Şöyle keyifli bir muhabbet yapacağız. Yani vallahi bak, hiç utanmanın, çekinmenin anlamı yok. Mesela atıyorum düğündesin ya da bir yerdesin, bir mekandasın. Hani sanatçı böyle gelir de seni seçer ya, en söyleyemeyecek kişiyi. Mikrofonu böyle uzatır. Bakalım ne gelecek. Neler duyacağız, neler dinleyeceğiz. Belki de acayip sesler duyacağız. Uf diyeceğiz yani, sese bak. 0544-886-1886. Senden küçük bir şarkı kuplesi istiyorum, hadi.

0: kahve severlerin beklediği festival geliyor.
1: Kahve Festivali
0: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
1: Ayna,
0: Ferman Akgül
1: ve daha birçok sürpriz isimle müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
0: Bu festivale davetiye kazanmak için
1: İstanbul FM'de yalçın.net'i takip et.
2: Canım dinleyenlerimden ben bu kadar konuşuyorsam onların da elbette ki yetenekleri vardır ya da yetenekleri olmasa dahi hayatta böyle bazen böyle efendim şarkı söyledikleri anlar vardır. Yani her insan şarkı söyler. Her insan şarkı illaki söyler. Ben hiç şarkı söylemedim diyen insan tanımıyorum. Saçlarını... Biz de paylaşmanı istiyoruz sadece. Tarifim, 10 saniye de olsa. Bu arada 5 dakikalık ses mesajları geliyor. Herhalde bütün şarkıyı baştan sona... Makber falan söyleyenler var herhalde. Ama çok eğleneceğiz. Aslan'ın lütfen rica ediyorum senden utanma çekinme. Direkt yapıştır şarkını gelsin. Bir kısmını da söylesen. Yeterli.

0: ne?
1: Gözlerle yaktın sinemen. Aşkınla tutuşup yandım çingenem.
0: Sinemen mi dedi o?
1: Aldım bedenden bir sararı, soldum çingenem. Karanlık gecede ateşin başında takınır zilleri.
0: Kandıralı Ferdi. Müthiş gerçekten, hayatımda duyduğum. Sevgilim, bitire bu aşktan. Bakalım şöyle bir hemen.
2: Görücüye çıkmış güzel efendiye, efendiye, efendiye, efendiye, vay vay.

0: Herkesin bir neşelenesi varmış ya.
1: Maikler verdin.
0: Teşekkürler, bakalım şöyle bir.
2: Medim uzakladım, dallarını sakladım. Anasının yanına kızını kucakladım.
0: Hasbinallah. Dur bakayım.
3: Gel sen ol benden yana, gel gel gel. Varsa bildiğin bir engel. Sabırsa sabrederim, zor ise hallederim. Ben anlamam ki engel. Bu gidişi çaldılar kedimi, çaldılar kedimi, çaldılar kuyuya koydular.
0: Hemen geliyorum.
4: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
4: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, aksi yönde Zeytinburnu, Şirinevler etkili. Tende Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir, Mahmutbey, Sultangazi, Hastal etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarıp kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: Çok fazla şarkı var. Özgüveniniz için tebrik ediyorum sizi. Gerçekten olması gereken, çok sağ olun. Zaten bu show programı, komedi eğleniyoruz burada. Efendim göndermeyenler de ses mesajı olarak bir şarkı atsınlar. Hepsini vereceğim şimdi. Arka arkaya bombardıman geliyor. Eğer mümkünse sen de söyleyebildiğin, mırıldandığın 10 saniyelik bir şarkını at. Dinleyelim bak, düşünsene şarkının İstanbul FM'de yayınlanıyor. Üf. Radyolarda da şarkım çalmadı demezsin artık yani bu saatten sonra, anlatabiliyor muyum? Bir reklam geliyoruz.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Garanti.
1: Reklamlar.
0: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Bir küçücük Emre Mutlucuk varmış. Dinleyicileri onu pek çok severmiş. Yanaklarından öpermiş. Hele vay vay vay vay vay.
1: Telgrafın tellerine kuşlarımı konar. İnsan canını sevdi yine böyle mi yapar?
2: Aramazsan arama, yar aramazsan arama. Zaten melhem olmazsın sen benim gönül yarama.
3: Dani dani binleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde.
4: Biraz akıl olsa beni severdin. Önce de mantık olsa sen de severdin. Sevilecek insan bendim neden sevmedin. Geri zekalı sevgi elimde.
5: Mine mine bir kuş konmuştu.

0: canı içeriye cik cik cik cik ötsün diye pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı.
1: Güzel güzel, bakalım başka neler varmış şöyle bir.
2: Aa, tepe toprak aşk kokuyor.

0: bakıyor.
1: Ağzına sağlık.
0: Ne olur kimseye bakma, gizli sırlarını sakla. Beni hasretle kucakla, başka bir şey istemem. Hatırla bana bu şarkı.
1: Sabah sabah herkes çilekeş ya.
0: Hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Kop diye gündeme düştü, kop diye.
1: Bu ne be?
0: Harcıyorum düşünmeden bol diye. Garson getir bana bonfile. Seni bile satın alırım komple.
1: Dilan Polat mıydı bu, kim bu ya?
0: Zor bela. Hayda. Avutabildim kendimi.
1: Ha?
0: Zor bela.
1: O kadar ama zor bela deyip konuyu kapatmış direkt, zor bela.
0: Erzurum dağlarına karele boran sizde bulunmaz mı? Bir kurşun kalem. Bu kadar.
1: İyi ki o kadar. Allah'a şükür o kadar.
0: Armuti budakladım, dallarını sakladım. Anasının yanına kezini kucakladım. Armut budaklanır mı, dalları saklanır. Armut budakladım, dallarını sakladım.
1: Bunu bu aynı şarkı.
0: Yanına kezini kucakladım. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda
1: damla var, damla var. Aç
0: gözlerinde
1: yanlış söylüyor.
0: Cevriye
1: sen de kara sevda var.
0: Fosforlu.
1: Güzel.
0: Sen de kara sevda var.
1: Ağzına sağlık. Al işte bugün geldi.
0: Görücüye çıkmış güzel sen diye, sen diye, sen diye, sen diye, vay vay.
1: Oo, prodüksiyonlu. Bir de prodüksiyon yapmış bak araya müzikler.
0: Bir zalıma ikrar verdi.
1: Oğlum sesi falan kızıyor.
0: Ne diye, ne diye, ne diye, vay vay.

0: hanımefendiye, dağlar hanımefendiye, duydum ikrar vermişsin haldan bilmez zalime. Zalimden yar olur mu, sözünde hiç durur mu? 12 ay 4 mevsim sana kurban olur mu?
1: Bak, bir adam Ankara havası söyleyip sana değil de sana diyorsa, bak sana kurban olur mu diyorsa da o olmuş, tamam.
2: Gelsen ol benden yana, gel gel gel, varsa bildiğin bir engel. Sabırsa sabrederim, zor ise hallederim, ben tırmanmam ki engel.
1: Şarkı bu gidiş az solist gibi geç giriyor.
3: Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde, bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun değil mi?
1: Teşekkürler.

0: kötülü. Kötünün koynunda da sabah olur mu? Sabah olur mu? Nerede bir güzel görsem anam anam anam. Kocası kötü. Kötünün koynunda da sabah olur.
1: Ama bitmiyor işte yani böyle bir şey. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz bakalım.
2: Kendine gel kendine, gönlüne bir bak haline. Aynada bakışmışsın kılavudum abi.
1: Yürürken bu kadar oldu. Zaten o yürüme titreşimini biz aldık efendim.
3: Yar yar yar, seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar. Aa. Değirmen hasar döner başım, sevda değil bu bir kışım. Gel gör beni darmadağınık, tel tel çözülür kalmışım.
1: Teşekkürler.
4: Sen de yaz yaz yaz bir kenara, yaz bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma, göster kendini.
1: O kadar, göster kendini, dur devam mı var?
4: Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım arar bulur muydum beni, beni?
5: Madem dünyaya dargındın, mamudo kurban niye doğdun? Hayat yolunda yorgundun, mamudo kurban niye doğdun? Söyle kardeş niye doğdun?
6: Altaylardan Tuna'ya, Bursa spor aşkıyla, düştü kara sevdaya, oy oy yeşil ile beyazıyla.
1: Teşekkürler.
7: Gül belalıdır, gülün gözü heladır, gülünden ayrı yerde gönül dardadır. Yar bana dargındır, yarime ben sevdalı, yarimden başka yar sevenin kalbi taştır.
1: Bir şey fark ettim mi? Herkesin psikolojisi allak bullak, bakmasını söyleyeyim. Bekliyorum şarkılarınızı. İstanbul Efendi şarkım çaldı diyeceksin. Lükse bak, bir reklam hemen geliyorum.
8: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
9: Reklam.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklamlar.
12: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
14: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
15: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Kömbiye geçer, sula da geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: severim. Bana da yaşattığın için sevgilim, çok teşekkür ederim.
1: Bir yere değil, herkese gider. Ne alayı ne kralı fark etmez. İzmit'in çocuğu herkese yeter. Senin sevgin ömre bedel. İzmit'in çocuğu herkese yeter. Senin sevgin ömre bedel.
2: Kimiz muhabbet efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun.
3: Bugün bana dokunmayın. Benim benden haberim yok. Tutmuyor elim ayağım. Benim benden haberim.
4: Ciğerlerim açıldı vallahi bak. Bence gayet okey yani. Bakalım.
5: Seni çok severim.
4: Pardon ha.
5: Oy oy oy oy Emine. Çekme beni yemine. Ben seni çok severim. İmanıma dinime.
6: Bahçede yeşil çınar. Boyum boyuma uyar. Ben sevdim.
2: Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan. Gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut, ruhsata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla, seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değil.
4: Kayhan.
2: Bir daha böyle sevecek olsam bir kalem isterdim seni.
5: Üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemle rezil ederim. Sakın üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmedi.

0: bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim.
1: Yaptığım hatalarımı inkar etmem, anladın mı? Varsa bir derdin benimle konuş şimdi, şaşırdın mı? Hayatı tesbih yapıp ömür boyu salladın mı? Yoksa ben gibi dert çekip gecelerce ağladın mı? Suskunum şimdi, gel de anlat satırlara. Kalemim de mürekkep, yokluğun da celalet. Yorgunum be sevgili, bir de öyle bak bana. İsmini yazdım kalbimle dalgalanan sancağa.
2: Adam adam Civan, teşekkürler. Civan senin mi bu? Vallahi güzelmiş. Vallahi güzelmiş. Tebrikler. Efendim şimdi şöyle. Çok fazla mesajınız var. Siz ne meraklıymışsınız şarkı söylemeye. İyi ki böyle bir konu açmışız değil mi?

0544-886-1886. Oldu ki senle konuşmasam olmaz ki resimleri bir... Sen de şarkını gönder. Hiç olmaz ki. İki kuple bir şey söyleyeceğim be. Maske. Tamirat yaparken, bulaşık yıkarken, yerleri süpürürken, bilgisayarın başındayken mırıldanıyorsun ya. Bir de bizim mırıldan. Aynı yerdeymişiz gibi düşün. Ne olur duysak yani, ne olur duysak senin sesini. Seni unutturmaz ki. Hadi gönder. 0544-886-1886. Bak yüzlerce şarkı açtım şimdiye kadar. Aşkın diline düşmüş. Evet, bazılarını 6. saniyeden sonra... Bu ne ya? Sıkıntı yok. Bu bir eğlence programı, sen de yolla. Dinleyelim senin sesinden de şarkını.

0: radyoyu kapattım abi, hoşça kal demiş. Hayır, biz kapatmadık. Sesine sağlık, gayet güzel söylemişsin.
1: Maçtan sonra disco, Vegas'ta kumar var.

0: Şampiyonluk gitti. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar. Hadi oğlum.
1: Böyle bir slogan da gelir yani. Buna da bir şey diyemem şimdi. Herkesin kendi görüşü. Bakalım neymiş?
2: Abi kaynana ne yaptın bize, ne yaptın bize, birbirimizi çok sevdik, kaçıyoruz bize,
1: kaçıyoruz yarime.
3: Aloni, veroni, veroni, geloni, göroni, biloni, sevoni, aloni, aloni, beroni, dehoni, yeoni, ineni, biloni, biloni, dolari. Hiçbir şey bilmeysen al koynuna yatoni, hiçbir şey bilmeysen al koynuna yatoni, ne yapacağız oni, ne yapacaksın oni.
1: Evet, müthiş bir şarkıyla.
4: Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimiz de
1: Ben bu olaya bayılıyorum ya. Şarkının bir kısmını olsun ama en azından güzel bir giriş. Yaptı ve devam etti.
5: Bizi bıngıl müdür oley, bizi bıngıl müdür oley, bıngıl müdür oley. Emre mutlu, Emre mutlu. Oley oley oley. Yaşasın Aleyna Tilki.
1: Oğlum bu çocuk deli vallahi bak.
6: Kendine iyi bak. Yolun açık olsun. Su akar yolunu bulur.
1: Sallıyor.
6: Resim sözü çok iyi olacak ama söz yok. Ama Ahmet Kaya harika.
1: Dört şarkıyı birleştirdi.

0: Servis ablası Nezahat Hanım ve Beyazıt Ford Otosan İlkokulu öğrenci servisi Cevat Bey'e selamlarımızı iletelim. Oradan bir ses mesajımız geldi. Bir şarkımız var, bakalım kim söylemiş. Evet, çok güzel ama İngilizce anlamıyoruz ki. Dora yollamış sevgili kardeşimiz, ona da hayırlı dersler diliyorum. Bütün öğrenci arkadaşlarına da iyi dersler. Allah zihin açıklığı versin. Peşine.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: geriye. Bakalım daha neler göreceğiz. Daha doğrusu dinleyeceğiz.
1: Teşekkürler İstanbul FM'e. Çünkü yayıncımız Emre. En sevdiğim ayranla pide. Duydun mu Emre? Kral.
0: Evet, şarkı olmasa da bir şiirle en azından katıldı kendisi. Sağ olsun bakalım. Başka şimdi artık trolleme faslına geçtik herhalde. Normal şarkıları bıraktık.
2: Gülmek bu kadar zor olmamalı. İsyanım var ama Allah'a değil. Baktım baktım pencereden dalmış gitmiş ruhum gökyüzüne. Bunalımın eseri oldum çıktım ağladım her gece tek başıma. Yarılarıma merhem olacak Emre Mutlu'yu arıyorum bulamadım hala.
3: Bangal bangal days. Bangal bangal days. Bangal bangal bangal.
0: Ben de diyorum ne eksikti?
3: Bangal bangal days. Bangal bangal days. Bangal bangal.

0: Bungalow, bungalow days. Bungalow days, bungalow days, bungalow, bungalow days. Hey, bungalow days, bungalow days. Bungalow days, bungalow days, bungalow, bungalow days.
1: Hayır olamaz, bu da burada yazmış. Ya bir şey diyeceğim. Bak bütün şarkıyı böyle bıngıl deist, bak bıngıl ve deist, bütün şarkıyı bununla bitiremezsin ya. Hayır olamaz, bu da mı burada? Çağırdık herhalde, şey hissetti galiba. Bıngıl bıngıl deist bıngıl. Ya kendimi geçen gün diş fırçalarken bunu söylerken yakaladım, saçmalığa bak ya. Arkadaşlar hemen unutmaya çalıştım çünkü neden, dil acayip dolanıyor. Hiç olmadık yerlerde bıngıl bıngıl deist. Yani gerçekten enteresan bir bağımlılık yapan bir eser diyelim. Ha, eser.

0: Bütün gün bıngıl değil demiş. Merak ettik hanımefendi. Efendim ben hiç merak etmiyorum. Sadece dilime dolanmasını istemiyorum. Yani acil başka bir şey çalıp kurtulmam lazım direkt. Çünkü böyle bir mırıldanma tutunca akşama kadar aynı şey. Bıngıl bıngıl bıngıl ne ya? Bıngıl days ne ya? Bıngıl günler. Bıngıl bıngıl günler yani. Bir de şarkı da İngilizce, farkında mısınız?
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor.

0: Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyonlemeci Diyeköy, Haliç Merter, Şirin Evler yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyrantepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Üsküdar, Temde Ümraniye Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırap daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya. Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: arası.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.

0: hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir,
1: bir mutluluk getir. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası

Yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur, ellerin olur ya. Caddede tur. Nasıl unutulur ya? Konuş, otur, ellere otur ya. Vay vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Güzel takımlar şekilsin öyle. Kıyakmış ablam. Bana da söyle. Reggaeton, rap, pop ya da rock. Yaptım hepsini sizden uzak. Kuruldu kankam.

uzak. Daha kaz gelecek. Lan ne salaksın. Benim daha iyi. Sevin bari. Gökçeada'da gel vereyim daireyi. Gül pansiyonda evim gari. Alamadım hala bir Ferrari. Ne olacak? Ne olacak evin hali? Dönmüş bir ton film dahi. Ayarladım 5 film daha iyi. Yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur. Biri olur. Ellerin olur ya. Caddede tur. Nasıl unutulur ya? Konuş. Otur. Ellere otur ya. Sormadım şimdi kimle nerede. Bir şey duymadım ve görmedim. Onu utandıran bu cümlelerde. Gözleri kısılıyor gözleri. Özledim ben seni özledim. Bir minik tuttu sözlerim. Yazdı tam kalbimin üstüne. Sar beni sar. Sana göstereyim. Yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur. Ellerin olur ya. Caddede dur. Nasıl unutulur ya? Vay vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Efso takımlar şekilsin öyle. Kıyakmış ablam.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

senden bir ricam var. Her sabah soruyorum ya. Evlerinde olanlar, bir de iş yerlerinde olan, ikiye trafikte olanlar, üçe diye. Şimdi evlerinde olanlar geneli zaten evde. Bir yere ayrılmıyorlar. Mis gibi. İki ve üçü bağlayan ve onlardan cevap beklediğim bir soru bu. İki iş yerinde olan, üçte trafikte olan, yani iş yerine varmak üzere olan ya da iş yerine doğru seyahatte olan, maalesef bazen varamıyorlar. Uzun bir süre arkasından tabii yoğun bir trafik döneminden sonra varılabiliyor. Evet, sıkıntılı, stresli bir büyükşehir hayatı yaşıyoruz, eğer büyükşehirde yaşıyorsan. Bana mesleğinle alakalı 3 tane terim ya da kelime yaz. Ben de mesleğini tahmin edeceğim. Bakalım nerede ne iş yapıyorsun? Doğru bilebilecek miyiz? Mesleğinle alakalı 3 tane kelime. Bakalım neymiş? Senin icra ettiğin mesleğin ekmek parasını kazandı.

0: İşin neymiş bir görelim. Mesleğinle alakalı 3 tane kelime. Mesleğini direkt yazma be abi. Dur bir dakika ya. Muhasebeciyim yazmış. Abi ben meslek sormuyorum ki. Dersin ki kaşe fatura ödeme, ben de muhasebeci diye tahmin ederim. Direkt muhasebeci yazınca konu gitti. Mesleğinle alakalı 3 tane. Bak doktor, eczane, satış, müthiş. Mümessilsiniz beyefendi.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0544-886-1886. Üç kelime. Herkes kucaklayacak. Bilemezsek bilemeyiz canım, utanacak bir şey yok. Gerçi. En azından deneyeceğiz. Dayı kestim.

rahat rahat geniş geniş günaydın diye. Günaydın Emre, ben üç kelime yazsam da sen söyleyemezsin demiş. Bu nasıl bir meslek ya? Sana selam gönderiyorum, mesleği hakikaten söyleyemem ya. Hanımefendi, mesleğinizi söyleyemiyorum, evet.

0: olursun olmadı.
1: Bakalım şöyle üç kelimeyle mesleğini nasıl özetliyorsun? İletişim müşteri kazanç demiş. Ah, dolandırıcılık. Arasam bu gece. Ah, yollar yollar yollar. Efendim bir araç kullanıyorsunuz. Gözlerini kurutaydım. Yollara şekil veririm, hassas tavsiye ustasıyım, zemini ben düzeltirim demiş. Aradım, kemençe riv riv riv demiş. H2SO4 kimyasal metal. Selam Emre, 3 kelime geldik eve yoktunuz. Bebek doğum poz. Doğum fotoğrafçılığı sanırım. Tabi burada yani otosanayi diyecek halimiz yok. Yuvarlak bir şey demiş, vida kapak. Bulamazsın ki, yuvarlak bir şey vida kapak. Bulamam evet.
2: Şarkı bilmez, söyleyemez.
1: Tam böyle.
2: Korsan, sadece bir şarkı.
1: Ama yine de iyi ilerledim.
2: İlk değilsin, son değilsin. Sen zaten ona hiç...
1: Ben de farklı meslekler arıyordum. Hanımefendinin numarasını yollar mısın demiş. Ne mesleğiymiş merak ettim. Sana şimdi ben bir numara yollayacağım.
2: Bulamadın. Ne diyorsun?
1: Görüntülü bir fotoğraf atacağım sana. Bol bol bakarsın. Haciz, tahsilat, reddiyat. Varlık kuruluşu mu? Avukat. Mihrican. Topuzlu, düz mü, dalgalı mı? Kadın kuaförü.
2: Bir kadın değil. Şarkıyı sevdim diye söyledim. Kadınlığın 7 kuralını bilirim. Canımdan...
1: Yol, büyük, araç.
2: Gülümse...
1: Tır şoförü.
2: Yılır. Bir de şarkı söylersen benimle kim yarışır? Kaybettim, boş ver.
1: 3 aylık tatil, 15 tatil karne dağıtır demiş. Örtmen. Ama gitmez, ben karar verdim ömür boyu. O benim meslek sinir, stres, sıkıntı demiş. Ama... Radyocu olabilir misin acaba? Boyu, Allah Allah. Güle güle şekerim. Üç kelime yaz bakalım mesleğinle alakalı. Arap mısın, Türk müsün, mesafe demiş taksi. Pekala. Kaşa, fatura, para, muhasebe.

0: Atanmış mutlak butlan, al sana üç kelime demiş. Kılıçdaroğlu mu yazdı bunu?
1: Hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: delilik, zorbalık, ego demiş. Tekstil. Yıllarını bu işe vermiş bir adam olarak o kadar iyi bilirim ki. Tabii şimdi başka sektörleri, yani çalışmadığım sektörü bilemem ama tekstil sektöründe gerçekten saçma sapan bir sürü, aman, dümen, tezgah, akşama kadar senaryo, tiyatro, neler neler. Ben yıllarca işimi en iyi şekilde yapmaya çalışırken benim yaptığım, benim başardığım, daha doğrusu başarmaya çalıştığım mütevazı olmak bazen iyidir, bazen sizi geriye çeker ama yani mütevazı olamayacağım bir sürü başarım da oldu. Hocam üstüne oturdular ya böyle şey, çekyat gibi. Ya mesela atıyorum bir ürün yetişecek, ben sabahın köründe çıkmışım. Sabah ezanında Çorlu'ya basa bas fabrikaya gitmişim böyle otobanlarda. Bir numune var ve o işte 1 milyon adet üretilecek ya da ne bileyim 400 bin adet üretilecek. Rakamı atıyorum şu anda afaki. Her şeyle ben ilgilenmişim. İpliğinin satın almasından, dokunmasından ya da ne bileyim örgüyse örülmesinden, likrasından, süpleminden, bir şeyinden, boyasından, paketlenmesi, bütün planı yapmışım. Benim bir üstüm var. İşi sadece benim bir üstüm olmak müdürü ve çok iyi takla atmak müdüre. Bütün numarası bu iş yerinde. Bizim Metin gibi düşün. Hiçbir şey yapmıyor, sadece geziyor. En son benim bütün hazırladığım dosyayı alıp patronun karşısına koyuyor, diyor ki bu mal bu fiyata çıkıyor. Hey yavrum hey.
1: Geleceksin de, geçeceksin de.
0: Hak senin hakkın, helal eder misin etmez misin sana bağlı. Ama hak yiyen ne yesin? Sana bırakıyorum cevabı. Cenab-ı Allah bile demiş ki benim karşıma neyle gelirsen gel, kul hakkıyla gelme. Dolayısıyla bu konular aylarca konuşsam bitmez ama iş yerlerinde maalesef böyle. Başkalarının başarısına, başkalarının çalışmasına, başkalarının sırtına basarak tutunanlara maalesef gebe. Hayatta bunlar var arkadaşlar. Mesajlarınızı zaten görüyorum. O kadar da alenen yazmanıza gerek yok tahkiyen. Hakiyen olmamış muşmula yesin diyelim. Ben yani en azından böyle söyleyeyim. Ama gerçekten sizleri çok iyi anlayabiliyorum. Var yani. Bu maalesef iş hayatında var. Bazı efendime söyleyeyim sektörlerde, bir iki sektörde falan değil, bütün sektörlerde bu var. Birbirinin sırtına basarak, birbirinin omzundan güç alarak taklacı. Biz zaten sabahları bunun hicvini yapıyoruz. Metin benim çok sevdiğim bir dinleyenim. Yıllardır beni dinleyen birisi. Adı oldu Taklacı Metin. O da yazıyor bak, yani biz bunun hicvini yapıyoruz aslında. Gerçekten çok çok korkunç bir şey. Yani ne kadar takla atarsan o kadar iyi bir konuma tutunuyorsun iş yerinde falan. Yaptığın iş önemli değil be abi. Ha, gerek var mı? Ne yapacağız iş yapıp da bu oğlum? Gerek var mı? Yani sen gidersin gerçekten büyük bir özveriyle uykundan feragat edip, işte efendime söyleyeyim sağlığından feragat edip,

Onun biraz daha zenginleşmesi adına. Tamam, kimse sana şey demiyor mesela, aldığın maaş bu kadar, aldığın prim bu kadar ama seni burada zorla tutuyoruz demiyor. Ayrılıyorsan ayrıl ama çalışıyorken. Tabii ki bir işverenin girdiği riskle senin girdiğin risk aynı değil. Yani işverenin riski tabii daha fazla, o daha fazla kazanması çok daha normal. Yani sen orada yaptığın işte patronla aynı parayı kazanmayı hesap zaten etme. Adamın yaptığı yatırıma bak falan. Ama sadece işte o patronun etrafında patrondan çok patroncular var ya, kraldan çok kralcılar. Onlar zaten insanın sinir sistemini bozanlar, bunlar yani. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey var mı? Onlar karakter gereği hangi işe girerler, hangi sektörde olurlarsa olsunlar onlar kıvırır. Özgün de onlara yazmış bu şarkıyı.

Ağzına sağlık Emre demiş, teşekkürler. Ağzın bal yesin demiş sevgili Burcu. Hak yiyen ne varsa yesin. Çok geniş bir açıyla bakmış olaya bence de. Aynen öyle. Hak yiyen kök yesin demiş. Bitkinin kökü mü? Bir ülkede her şey bu kadar zor olamaz abi demiş. Olur olur.

Ne demiş? 12 dakika kaldı ama canımız sıkkın. Sabah 7 olsa da yeniden başlasak. Kardeşim benim ya. Canım benim, sağ ol. Kul hakkı dediniz Emre Bey. Çok haklısınız. Biz evlatlar olarak ölüm döşeğindeki babamızın mirasını alamıyoruz. Bu da kul hakkı değil mi demiş. Benden sonra ne yaparsa yapın, ne yaparsanız yapın diyor demiş. Benden sonrası tufan. Zaten hiçbir zaman evlatlarına destek çıkmamış, başımız okşamamış bir babadan bahsediyorum. Hem kırgınım hem üzgünüm, çok cimriydi, hep bana hep bana demiş. Allah uzun ömür versin. Allah sağlık sıhhat nasip etsin. Ne diyebilirim ki ben şimdi, yani bu konuyla ilgili yorum yapmayayım da. Allah hayırlısını versin. Benim söyleyeceğim bu. Bakarken ona bakamaz ben gibi. Yemin ederim tam ben diyecektim. Saat 7 olsa da bir daha başlasak gülmeye demiş. Yazıklı. İnşallah Rabbim nasip etsin, sabah kavuşalım tekrardan. Gününü geçince günler insan buna nasıl kader der. Öldüğün günden gülüm günün nasıl geçer.

Geçen çalmıştık, çok beğenmiştiniz. Yine onunla veda etmek istiyorum ben. Tam da mevzunun üstüne geldi. Umarım beğenirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere. Sevgili dostlar, yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bu şarkıyı da şöyle bir derinden anlayarak bir dinleyelim bakalım. Ne demiş Barış Baba?

0: Atsınlar bakalım. Barış Baba'nın şarkısı tam böyle üstüne cuk oturdu diyenler. Hatta
1: en güzel pilav dim yaptap pişer, yanında hoşaf ne güzel gider.
0: Neler yazmış be.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç Merter, Şirin Evler yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyrantepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Üsküdar, Temde Ümraniye Kavacık yoğun sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Benle hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir,
1: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar.

0: ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Her ne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Sütaş Ayran.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: Herkese merhabalar, Serdar ben, Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi ile yine Dünya Kupası'nı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Onur, sen Ronaldo için dedin ki o adam futbolu artık bıraksın diye, evet. Ama dün akşam gördük ki adam yine taş gibi oyununu oynuyor yani.
1: Yani iki tane, bir iki tane gol attı diye şimdi bana şey mi yapıyorsunuz burada?
0: Ama şöyle, onun çok böyle özel bir neyi var diyelim. Rekoru var.
2: Rekoru var.
0: 6 evet. Farklı Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk ve tek futbolcu. Yani senin hayattaki başarılarını düşündüğümüzde Onur, çok büyük bir fark yok
1: şimdi
0: mu?
1: Şimdi beni burada Ronaldo ile kıyasladığı için mi sevineyim? Yani. Yoksa ya da... Serdar bana kılıç çektiği için burada bir bilineyim mi?
0: Ama şimdi adam bak, 2000...
1: Sen beni halı sahada gördün mü?
0: Ya bilmiyorum. Ha,
1: nasıl top oynadığımı biliyor musun?
0: Ben izledim hiç.
2: Sen Ronaldo'yu yine de bir öv Onurcuğum.
1: Ya yani Ronaldo, bak şimdi, Ronaldo iyi bir futbolcu tabii ki. Tamam mı?
2: Çıktı, çok disiplinli.
1: Manchester
2: evet.
1: United'da ilk oynadı. Hatta Portekiz'deki zamanlarını da bilirim. Yani o kadar izlemişliğim vardır. Aha. Tabii ki çok iyi. Ama benim futbol görüşüme göre artık bir yerde takıntı haline getirmiş futbolu bir adam. Mesela evet. Messi ne kadar rahat oynuyor. Ne kadar rahat gol atıyor. Yani ekstra adam böyle rahat yani. Aha. Ama bu ekstra çalışıyor, bir şeyler yapıyor ve artık yaşı da geldiği için
2: 42.
1: Eski performansı değil yok mi? Ve artık takıntı tamamen böyle şey, bu rekorlar için oynuyor. Yani futbol,
0: biraz o hava var, doğru.
1: Yani futbolu futboldan çıkarıp sadece kendini oynayan bir
2: rekorlar üzerine gitmeye çalışıyor büyük
1: aynen,
2: ihtimal.
1: Aynen, yani Suudi Arabistan'da ne kadar oynayabilirsem oynayayım, işte ne kadar gol atabilirsem atayım, işte benim rekorum şöyle olsun, şu kadar çok gol atan futbolcu olayım gibi bir algı olduğu için son yıllarda biraz antipatik hale geldi bende. Hmm. Aslında severdim.
0: Messi de son maçta yine 2 gol attı. O da bıraktığı yerden devam
1: abi
0: ediyor.
1: Messi neredeyse 40 yaşında lütfen yani. Hani Ronaldo ile arasında öyle bir yaş farkı da var yani. Hani adam o kadar rahat. Tabii Amerika'da oynuyor birkaç senedir, bayağıdır evet. Hatta Messi. Oranın iklimine de alışık olmasının da ekstra bir rahatlığı olabilir tabii.
0: O Yalçın bir de olası bir Ronaldo-Messi eşleşmesi ihtimali var galiba, değil mi?
2: Var tabii ki yani zaten
0: fark
2: sonuçta yani o eşleşmeler olursa da mutlaka keyifli bir maç olur. Hı hı. O eşleşme nasıl olur tabii ki önümüzdeki maçlara bakarak onu hep beraber öğreneceğiz. Ama tabii ki Messi'nin de nedir? İşte geçmiş yıllardan deneyimiyle rahatlıkla oynuyor. Evet. Ama şeye baktığın zaman da yine tabii ki Ronaldo yine disiplin eşittir Ronaldo.
1: Tabii tabii. Tamam, öyle çalışmasa evet. Olan bir şey. O aradaki fark o zaten. Hı hı. Messi tamamen bir yetenek yani. Safi bir yetenek. Adam evet. Hiçbir şey yapmasa bile 38 yaşında Dünya Kupası'nda 2 maçta kaç gol attı? 5 gol mü attı? 6 gol mu attı? Yani
0: zaten şu yapmıştı. 2 attı.
1: Rahat rahat adam yani 40
0: gol kralı olacak.
2: Dün de
0: yani.
2: Birazcık bahsetmiştik zaten. 18 golle şu anda rekoru kırdı. Messi'nin ayağında rekor, öyle söyleyeyim.
1: Peki favoriniz var mı? Maçları izlediniz, az çok takımlar ne oynuyor, nasıl oynuyor gördünüz.
0: Yalçın ne
2: ama
0: dersin?
2: Bir şey söyleyeceğim, çok sürprizler de var. Dün akşamki İngiltere-Gana maçı. İngiltere 0-0 FIFA mesela, sıralamasında 3. mü 4. sırada, hı-hı. Gana 70. sırada.
1: Ama İngiltere böyle sürprizleri hep yapar yani.
2: Ama yani İngiltere'den beklenmeyen bir sürpriz bu baktığın zaman. Yani
0: aradan çaktırmadan tabii Norveç ki. Falan çıkıyor. Böyle bu turnuva sanki bir sürprizlere
2: evet.
0: Gede gibi değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, evet. Kesinlikle. Tabii. O yüzden de yani biraz daha şu grup maçları bitsin ondan
1: ama
2: sonra
1: Arjantin
2: söyleriz.
1: Garanti gibi bence yani finalde Arjantin, hı-hı. olacak bence.
0: Olacak.
2: Ha zaten şöyle bir şey var. Son bir bilgi aktarayım. Aha. Bilimle alakalı bir araştırma. Arjantin diyorlar zaten.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Öyle
2: o araştırma.
1: Yapay zeki Arjantin demiş.
2: Arjantin, ikinci İspanya diyorlar.
0: Üst üste iki Arjantin. Yani
2: olabilir.
0: Yani bir çok ilginç olur gerçekten.
1: Bence olacak.
0: Pekala
1: olacak.
0: Değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın
1: teşekkürler.
0: Görüşürüz.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
4: İstanbul FM'de az sonra.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: kahve severlerin beklediği festival geliyor.
1: Kahve Festivali
0: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
1: Ayna,
0: Ferman Akgül
1: ve daha birçok sürpriz isimli müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
0: Bu festivale davetiye kazanmak için
1: İstanbul FM'de yalçın.net

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

her ne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer. Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

mesaj atmış. Böyle bir fikri var, bilmiyorum kabul edilir mi edilmez mi? Aslında yani bu tür enteresan istekler dilekçe olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor, biliyorsunuz değil mi? Yani haberiniz vardır ya da ara ara karşınıza çıkar mı, okur musunuz bilmiyorum ama gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o kadar enteresan böyle teklifler, istekler gönderiliyor ki. Ama Ayşe'ninki aslında çok da enteresan bir şey değil. Diyor ki yaz mevsiminde Yalçın diyor gündüzleri yatalım gece çalışalım diyor. Ya en azından gündüzle gece arasındaki hava sıcaklıklarında 10 derecelik bir ayrım var. Yani işte gündüz 30 ise ne bileyim gece mutlaka 19-20 dereceler falan oluyor. E kızcağız haklı da aslında. Yani gündüz bu kadar sıcak çekilmiyor. Yapılacak bir şey de yok. Bunu lütfen dilekçe olarak yaz, Ayşe Cimer'e de gönder. Vallahi ya. Güzel fikir aslında. Yani yaz mevsimi. Ne zaman? 1 Haziran değil mi? 1 Haziran'da başlıyoruz. 1 Eylül'de bitiriyoruz. Ama bakın öyle yani tam 3 aylık bir süreçte olsun. 1 Haziran'da başlıyoruz. Diyorlar ki işte mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan kararname ile de resmi gazetede yayımlandığı falan şeklinde 1 Haziran'da gündüz çalışma sistemine geçiliyor 1 Eylül'e kadar. Gündüz değil, özür dilerim. Gündüz uyuma, gece çalışma. Vay arkadaş, böyle bir sistem olsa yani bilemiyorum ya. Ama denize ne zaman gireceğiz havuzda falan Ayşe? Ya bir dakika, onu derinlemesine düşünmek lazım. Peki, çok teşekkürler. 24 Haziran Çarşamba günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de tabii ki Yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar beraberiz. 2 saatlik harikulade, keyif vadeden Yalçın.net'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün de dün olduğu gibi hediyemiz var. Yok, dünkü hediyenin aynısı değil. E bugün Çarşamba. Beraberliğimizin ikinci saatinde tiyatroya göndereceğim. Hoş geldiniz.

veda edecek cuma sabahı ama yani bizim Dünya Kupası özel programlarımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yani Dünya Kupası devam ettikçe de bu Dünya Kupası özel programlarına da devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi birazdan da yine sevgili Onur, Serdar ve ben üçlü olarak Dünya Kupası ile alakalı bir şeyler söyledik, bilgiler aktardık. Onu da birazdan dinleyebilirsiniz ama öncesinde 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bunu bir hatırlatayım size. Çünkü beraberliğimizin ikinci saatinde tiyatro davetiyelerini, biletlerini WhatsApp üzerinden kazandıracağız. Bilginiz olsun. Hani bir yere kaydedin. Bakın lazım oluyor diyorum ben size. 0544 886 1886 WhatsApp numaramızdır. Gelen mesajlar da var. Özlem burada İstanbul'dan. Çok teşekkürler vallahi diyor. Ayşe'nin diyor söylediği iyi fikirmiş Yalçın diyor. Bu arada asıl sen hoş geldin. Biz sabahtan beri buradayız diyor. Güzel. Yani şimdi tabii ki dükkan açar gibi sabah 7'de Emre Mutluşoğlu'la beraber İstanbul FM dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz var. Evet, hoş bulduk diyelim.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar ben. Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi ile yine Dünya Kupası'nı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Onur, sen Ronaldo için dedin ki o adam futbolu artık bıraksın diye. Evet. Ama dün akşam gördük ki adam yine taş gibi oyununu oynuyor yani.
2: Yani iki tane gol attı diye şimdi bana şey mi yapıyorsunuz burada?
1: Ama şöyle, onun çok böyle özel bir neyi var diyelim. Rekoru var. 6 evet. Farklı Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk ve tek futbolcu. Yani senin hayattaki başarılarını düşündüğümüzde Onur, çok büyük bir fark yok
2: şimdi
1: mu?
2: Şimdi beni burada Ronaldo ile kıyasladığı için mi sevineyim? Yani. Yoksa ya da Serdar bana kılıç çektiği için burada bir bilineyim mi?
1: Ama şimdi adam bak, 2000...
2: Sen beni halı sahada gördün mü?
1: Ya bilmiyorum.
2: Ha, nasıl top oynadığımı biliyor musun?
1: Ben izledim mi?
3: Sen Ronaldo'yu yine de bir öv Onurcuğum.
2: Ya yani Ronaldo, bak şimdi Ronaldo iyi bir futbolcu tabii ki. Tamam mı? Çıktı.
3: Çok disiplinli.
2: Manchester United'da ilk oynadı. Hatta Portekiz'deki zamandan da bilirim. Yani o kadar izlemişliğim vardır. Aha. Tabii ki çok iyi. Ama benim futbol görüşüme göre artık bir yerde takıntı haline getirmiş futbolu bir adam. Mesela evet. Messi ne kadar rahat oynuyor. Ne kadar rahat gol atıyor. Yani ekstra adam böyle rahat yani. Aha. Ama bu ekstra çalışıyor, bir şeyler yapıyor ve artık yaşı da geldiği için
3: 42.
2: Eski performansı değil yok mi? Ve artık takıntı, tamamen böyle şey, bu rekorlar için oynuyor. Yani futbol,
1: biraz o hava var, doğru.
2: Yani futbolu futboldan çıkarıp sadece kendini oynayan bir
3: rekorlar üzerine gitmeye çalışıyor büyük
2: ihtimalle.
3: Aynen ihtimal.
2: Yani Suudi Arabistan'da ne kadar oynayabilirsem oynayayım, işte ne kadar gol atabilirsem atayım, işte benim rekorum şöyle olsun, şu kadar çok gol atan futbolcu olayım gibi bir algı olduğu için son yıllarda biraz antipatik hale geldi bende. Hmm. Aslında severdim.
1: Messi de son maçta yine 2 gol attı. O da bıraktığı yerden devam
2: abi
1: ediyor.
2: Abi Messi neredeyse 40 yaşında lütfen yani. Hani Ronaldo ile arasında öyle bir yaş farkı da var yani. Hani adam o kadar rahat. Tabii Amerika'da oynuyor birkaç senedir, bayağıdır evet. Hatta Messi. Oranın iklimine de alışık olmasının da ekstra bir rahatlığı olabilir tabii.
1: Yalçın, bir de olası bir Ronaldo Messi eşleşmesi ihtimali var galiba, değil mi?
3: Var tabii ki yani, zaten harik sonuçta yani o eşleşmeler olursa da mutlaka keyifli bir maç olur. Hı hı. O eşleşme nasıl olur tabii ki önümüzdeki maçlara bakarak onu hep beraber öğreneceğiz. Ama tabii ki Messi'nin de nedir? İşte geçmiş yıllardan deneyimiyle rahatlıkla oynuyor. Evet. Ama şeye baktığın zaman da yine tabii ki Ronaldo, yine disiplin eşittir Ronaldo.
2: Tabii. Tamam, çalışmasa evet. Olan bir şey. O aradaki fark o zaten. Hı hı. Messi tamamen bir yetenek yani. Safi bir yetenek. Adam evet. Hiçbir şey yapmasa bile 38 yaşında Dünya Kupası'nda 2 maçta kaç gol attı? 5 gol mü attı? 6
1: evet,
2: gol mu attı?
1: Yani evet, zaten ilk yapmıştı.
2: Rahat adam yani, 40
1: gol kralı olacak gibi
3: dün
1: yani.
3: De birazcık bahsetmiştik zaten. 18 golle şu anda rekoru kırdı. Messi'nin ayağında rekor, öyle söyleyeyim.
2: Peki favoriniz var mı? Maçları izlediniz, az çok takımlar ne oynuyor, nasıl oynuyor gördünüz.
1: Yalçın,
3: ama bir şey söyleyeceğim, çok sürprizler de var. Dün akşamki İngiltere-Gana maçı. İngiltere 0-0 FIFA mesela, sıralamasında 3. mü 4. sırada, Gana 70. sırada.
2: Ama İngiltere böyle sürprizleri hep yapar yani.
3: Ama yani İngiltere'den beklenmeyen bir sürpriz bu baktığın zaman.
1: Yani aradan çaktırmadan Norveç falan çıkıyor. Böyle bu turnuva sanki bir sürprizlere
3: evet,
1: gebe gibi değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet, evet, kesinlikle. Tabii. O yüzden de yani biraz daha şu grup maçları bitsin, ondan
2: ama
3: sonra
2: ama Arjantin
3: söyleriz.
2: Garanti gibi bence. Yani finalde Arjantin olacak bence.
1: Olacak.
3: Ha, zaten şöyle bir şey var. Son bir bilgi aktarayım. Aha. Bilimle alakalı bir araştırma. Arjantin diyorlar zaten.
1: Öyle mi?
3: Canım, evet.
1: Öyle
3: o araştırma
2: istatistikte
3: Arjantin, ikinci İspanya diyorlar.
1: Üst üste iki Arjantin. Yani
3: olabilir.
1: Bence çok olur. İlginç olur gerçekten.
2: Bence olacak.
1: Pekala,
2: olacak.
1: Değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın
2: teşekkürler.
1: Görüşürüz.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
4: İstanbul FM'de az sonra.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

yorumlarını aktarıyor ya. Şimdi Feyza Hoca bugünle alakalı da böyle güzel şeyler söylemiş sevgili dinleyiciler. Yani bakın hemen anlatıyorum size böyle hızlandırılmış bir şekilde. Diyor ki bu sabah 7'yi 10 geçe başlayıp da orayı geçelim. Şöyle yapalım. Diyor ki 12.30, 18, 16 özür dilerim 16 arası günün en verimli saatleri demiş. Bakın son 1,5 saatimiz. Burada bu süre içerisinde bir görüşme, önemli bir toplantı veya karar varsa gündemde bu zaman dilimi değerlendirilsin diyor. Yani 16'ya kadar ne bileyim bir teklif gelir, bir transfer teklifi, bir iş teklifi falan değerlendirin. Bir de Feyza Hoca'nın bir uyarısı var. Bakın akşam saatlerini pek beğenmedim diyor. Yani ani gelişmeler, hayal kırıklıkları, yanlış işlemler, bunun yanı sıra görünmeyen kazalar, lütfen bunlara dikkat edin diyor. Ha bir de diyor ki Feyza Hoca orada paylaşmış, söylemiş, yazmış. Vallahi diyor çalışıyorsanız işiniz bittiği an, çalışma saati bittiği an doğru eve. Hiçbir yere takılmadan hem de. Dinlenin diyor. Vallahi uyun. Benden söylemesi sizinle bir paylaşayım bugünü dedim. Bugünkü yorumları. İşiniz gücünüz biter bitmez doğru eve, hiçbir yere uğramak yok ona göre.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

Özlem Bilginer. Şimdi diyor ki Özlem, dinlenmekten yorulanlar ne yapsın Yalçın diyor. Özlem'in de derdi başka. Dinlene kadar ne... Bazen şöyle derler değil mi? Yani öyle şeyler var böyle. Aa, oturmaktan yoruldum vallahi ya falan. Hareket lazım sevgili dinleyiciler. Şimdi abi diyor, evde oturulur mu ya diyor. Yaz geldi, gez vallahi, rahat rahat bir çay iç, hayata gir diyor. Öyle yaşanır diyor. Hayat, Türker yazmış bunu. Bir de Simge'den bir şarkı çalarsan acayip güzel olur diye. Olur, neden olmasın. Şimdi nedir? Ha, bu arada bakın bazı mesajlar da geliyor. Babalar gününe özel bir hediyemiz vardı ya geçtiğimiz hafta. Eline ulaşan dinleyicilerimiz var. Teşekkürler diye de fotoğraflı göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki iyi günlerde kullanın. Vallahi ne demek? Yani ben her zaman söylüyorum ya. Eğer İstanbul FM'i sosyal medyadan takip ederseniz bir kere kazanırsınız. Yani her şeyden haberdar olursunuz. İstanbul FM'i dinlerseniz de kazanırsınız. Böyle bir durum var. 0544 886 1886 da WhatsApp numaramız. Şimdi beraberliğimizin ikinci saatinde de şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Yine eğlenceli bir oyuna gönderiyorum sizi. Komedi. Gülelim, eğlenelim. Gülelim, eğlenelim derken siz gülün, eğlenin. Yani ben de çok gitmek istiyorum ama bir türlü zaman bulamıyorum. Umarım bir ara hepimiz birlikte böyle seyrederiz apartman sahnede. Güzel olur. O zaman ikinci saate kendinizi hazırlayın bence.

oldu bu mesaj. Ya geçen gün demiştik ya, tam yayın saatime denk geliyor Filenin Sultanları'nın maçı diye. Özlem çok teşekkür ediyorum sana, kocaman bir alkış hatırlattın. Şimdi ikinci set, Filenin Sultanları Çin karşısında 25-19 önde ve 2-0'da öndeyiz. Olay budur. Yani bir taraf geçen öyle söyledim arkadaşlara, yani milli takımda Dünya Kupası ile alakalı. Vallahi ne yapalım dedim, yani Allah bir yerden alıyor diğerden veriyor yani. A milli futbol takımından aldı ama Filenin Sultanlarından veriyor. Çok güzel. Şimdi bu skoru zaten burada güncelleriz, ona göre de paylaşırız. Çok güzel oldu. İkinci saate doğru ilerlerken şimdi bir kez daha söyleyeyim, radyolarını yeni açanlar varsa, ikinci saatte şanslı 3 dinleyicimize çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız demiştik. Vallahi tarih de çok güzel. Şuradan hemen bir söyleyeceğim. Sevgili Sıla Erkan'la sabah konuştuk. 26 Haziran Cuma akşamı, yani bu Cuma 3 İstanbul FM dinleyicisini sevdiği biriyle birlikte doğaçlama araştırmaları komedi gösterisine göndereceğiz. Vallahi çok keyifli bir oyun. Daha öncesinde de zaten bu oyuna davetiye kazandırmıştık. Yani geri dönüşler de alıyoruz. Eğlendik Yalçın, çok teşekkür ederiz diye. Vallahi herkesin eğlenmeye hakkı var. Bakalım ikinci saatte şanslı 3 isim kim olacak? Bekliyoruz.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.

mi? Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. İstanbul FM burası, yalçın.net devam ediyor saat 16'ya kadar da. Beraberiz ve her çarşamba günü olduğu gibi bugün de beraberliğimizin ikinci saati sizin için tabii ki kazanma saati sevgili dinleyiciler. Şimdi bu arada gelen mesajlar da var, çok teşekkürler. Ne diyor? Yalçın diyor, hani iyi yayınlar. Aysel burada. Aysel biraz uzun bir mesaj göndermiş ama onu özetlemeye çalışıyorum. Diyor ki yani 50 yaşıma geldim, ne çocukluğumda ne gençliğimde ne şu an bir gün canım sıkılıyor, uğraşacak bir iş yok demedim. İş hayatında da evde de bu can nasıl sıkılır vallahi bilmiyorum diyor. Yani kendime iş yaratıyorum babında bir konuşma var baktığımız zaman. Peki, vallahi Allah kolaylık versin. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu saat içerisinde şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandırıyoruz demiştik ya. Heh, işte o zaman geldi çattı. Ama her şeyin öncesinde sevgili Sıla Erkan'a ve apartman sahneye öncelikle kocaman bir alkış gönderiyorum. Çok teşekkürler. Bu hafta da apartman sahne kapılarını ardına kadar açıyor İstanbul FM dinleyicileri için. Ne yapıyoruz? Hemen söyleyelim. Bu cuma akşamı için sevgili dinleyiciler, bu cuma akşamı yani 26 Haziran yapıyor. 26 Haziran'da Kadıköy'de apartman sahneye gönderiyoruz. Ne için? Doğaçlama araştırmaları komedi gösterisi için. Vallahi yine eğlenceli bir oyuna denk geldiniz. Bakın. Cuma akşamı saat 20.30'da muazzam bir cuma akşamı olacak. Eğleneceksiniz, güleceksiniz ve hafta sonuna öyle başlayacaksınız. Güzel. Ben kıskandım şahsen, onu da söyleyeyim. Şimdi davetiye kazanmak için de yapmanız ne gerekiyor onu söylüyorum. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz gerekiyor. Adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. 15.30'a kadar vaktiniz var. Yani 20 dakika süreniz başladı. 15.30'da sistem çalışacak. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini belirleyecek. Ben anons edeceğim. Detayları da arkadaşlarım size WhatsApp'tan gönderecek. Muazzam bir cuma akşamı sizi bekliyor. Oyunla alakalı detayları da vereceğim size, hiç merak etmeyin. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız, adınız, soyadınız, yanına tiyatro yazın, gönderin. Hadi bol şanslar.

0: için mesajlarınız yoğun şekilde gelmeye başladı. Devam ediyor, süreniz var 15.30'a kadar sevgili dinleyiciler. Ancak şimdi ona bir ara veriyoruz. Dışarıya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kanyon Alışveriş Merkezi'ne gidiyoruz. Çünkü sevgili Ömer Erişmen orada. Ömer Erişmen, beni duyuyor musun?
1: Duyuyorum Yalçıncığım, sensin çok eğlenemiyorum şu anda. Çabuk hemen yanıma gelir misin ya?
0: Evet, bensiz eğlence olmaz, asla olmaz.
1: Şimdi asla olmuyor.
0: Çok güzel bir festivaldesin. Tamam, bugün evet. Sen oradasın, yarın ben orada olacağım inşallah bir aksilik olmazsa. Ama öncesinde evet. Tabii ki oradaki ortamı ve festival bilgilerini senden almak istiyoruz. Ömer Erişmen, söz sende.
1: Evet, Ömer Erişmen Kanyon'da şu anda. İstanbul FM dinleyicilerine selamlar olsun. Biz tüm ekip olarak buradayız. Müziğimiz burada, eğlence burada. Kanyon 20. yaşını kutluyor ve 20 yıldır Kanyon yerinde. Ama acısıyla tatlısıyla burada çok güzel bir festival var. Hem tatlılar hem acılar, yani gerçekten yemek adına her şey burada aşırı keyifli. Fenomen Türk, İstanbul FM ve Boombox hep beraber buradayız. Tüm radyolarımız burada. Keyfimiz yerinde, güzel bir ortam var ve seninle şu anda konuşuyor olduğum için de çok keyifliyim. Bayraktar olarak yerimizi aldık.
0: Şahane.
1: Burada yemekler de var. Bir an önce gelmen lazım, bu yemeklerden tatman lazım yani.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi acısıyla tatlısıyla festivalin adı, acısıyla tatlısıyla festivali değil mi bu?
1: Doğru. Orada, evet, acısıyla tatlısıyla.
0: Orada hem acı hem tatlı standlar var, yiyecekler var ve bütün herkesin evet. de oraya gelmesini istiyoruz, bekliyoruz. Hem önce acı sonra tatlı yiyip de karınlarını doyursunlar değil mi?
1: Şimdi acı olan benim işte. Bugün acı burada, yarın tatlı sen geliyorsun. Böylece tamamlıyoruz ya, önce. Ortamı şenlendireceğiz.
0: Bir markasın biliyorsun değil mi sen?
1: Canım benim. Çünkü bir markayla konuşuyorum, ona göre hareket ediyorum.
0: Ya. Peki şimdi Kanyon zaten çok da kolay bir konumda. İnsanlar çok kolaylıkla doğru. gelebilir. Peki saat kaça kadar sürecek Ömer? Hani kaça
1: vallahi
0: kadar gelebilir insanlar?
1: Vallahi faaliyetler devam ediyor. Şimdi bizim az önce burada bir DJ performansımız oldu.
0: Tamam.
1: Saat 15'e kadar çok da güzel, böyle aralarda biz çalmaya devam ediyoruz. Zaten gürültüyü, sesi de duyuyorsunuz.
0: Evet.
1: Burada devam edecek. Yani tüm gün aslında etkinlik devam ediyor. Tüm dinleyicilerimiz de Kanyon'a davet ediyoruz. Buraya gelebilirler ve fenomeni gördüklerinde, İstanbul FM'in logosunu gördüklerinde hemen yanımıza gelir miyiz? Biz tişörtlerimizi de giydik.
0: Üstümüzde
1: tişörtler
0: güzel.
1: Zaten. Evet, DJ setup'ımız burada hazır, kurulu. Zaten o kalabalığı, yemek standlarını gördüklerinde hemen onların yanındayız. Bu heyecanı bizimle yaşayabilirler. Ve hatta hızlı davranırlarsa burada 20. yıla özel bir pasta yapıldı. O pastadan da tadabilirler.
0: Ne diyorsun?
1: Ama birazdan Onur Alp'le birlikte biz dalacağız o pastaya, muhtemelen kalmayacak kimseye.
0: Acaba ben yayını otomatiğe alıp gelsem mi diye düşündüm şimdi pasta deyince.
1: Sen çok çok büyük bir hata yaptın. Bugün burada olmalıydın. Büyük hata yaptın yani.
0: Peki,
1: büyük hata.
0: Ama o zaman bugünkü eksikliğimi ben yarın tamamlamaya çalışacağım Ömer Erişmen.
1: Tamam, yarın da mutlaka burada faaliyetler devam ediyor olacak. Çünkü 2 gün boyunca da tüm radyolarımız burada, fenomen dediğim gibi tüm ailemiz burada, ekibimiz burada. Mutlaka yarın senin de olacağın bu bölümlerde gelip hem seninle de vakit geçirebilirler, burada bir merhaba diyebilirler. Hı hı. Dediğim gibi biz buradayız, yerimiz belli. Kanyon'un hemen girişinde zaten o katı biliyorlar burada. Hani çok ünlü bir biliyorsun kahve markası var, onun yanında
0: evet.
1: tüm markaların yanındayız. Çok keyifli bir noktadayız. Açık alan, Kanyon'un en meşhur hali budur zaten biliyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Açık olması. O yüzden burada böyle hani yaz atmosferi çok keyifli. Acı, tatlı, yemek, her şey burada. Gelip bizimle, fenomenle birlikte aslında bugünü burada geçirebilirler. İstanbul FM hep beraber buradayız açıkçası.
0: Peki, çok teşekkürler o zaman anlattıkların için ve oradaki bütün Bayraktar Medya grubunda bulunan ekibe kolaylıklar diliyorum. Yarın inşallah onlarla da ben beraber olacağım.
1: Tamam, kıskanacağım ama olsun. Bugün keyfini çıkarayım. Bugün İstanbul FM'liyim, keyfini çıkarayım bugün.
0: Peki, çok teşekkürler. Bir kez daha kolay gelsin Ömer Erişmen ve diğerleri. Hoşça kal.
1: Çok teşekkürler. Öpüyoruz.
0: Hoşça kal. Ömer Erişmen'in de anlattığı gibi Kanyon'da acısıyla tatlısıyla festivali bugün başladı. Yarın da devam edecek. Bugün Ömer Erişmen oradaydı. Yarın da bendeniz Yalçın Alaca orada olacağız. Bilginiz olsun.

Ve şimdi sevgili Ömer'le, Ömer Erişmen'le canlı bandımızı da gerçekleştirdik festivalde. Gün boyu da sürüyor. Çok güzel, çok keyifli bir festival sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Şimdi onu hatırlattık size. Yarın da ben orada olacağım. Orada tabii ki Ömer Erişmen'e bağlanacağım. Ve bütün her şeyimizi anlatacağız orada da. Neler var, neler yok. Şimdi mesajlar geliyor. Radyolarını yeni açanlar için de bir kez daha bir hatırlatalım. Sevgili dinleyiciler, 26 Haziran Cuma akşamı için, yani bu önümüzdeki Cuma akşamı için sizi tiyatroya gönderiyorum. Tiyatro davetiyesi kazandırıyorum. Aslında şöyle bir şey, bir doğaçlama gösterisi, komedi gösterisi bu. Yani tiyatro gibi de düşünebilirsiniz, bir kalabalık stand-up gösterisi gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ama konuları özellikle izleyicilerin belirlediği bir komedi gösterisi, doğaçlama. Siz oradan bir konu söylüyorsunuz. O konu üzerinde sahnedeki bütün ekip o konu üzerinde de bir komedi gösterisi gerçekleştiriyor. Çok da güzel, çok da keyifli bir gösteri. Şimdi tabii ki Cuma akşamı saat 20.30'da ben orada olmak isterim, bir seyredeyim, bir keyifleneyim derseniz yapmanız gereken bir işlem var. WhatsApp'tan bana mesaj gönderirseniz sevgili dinleyiciler, tiyatro davetiyesi kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazarak gönderiyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki Yalçın, saat 15.30 oldu. 15.30'a kadar vaktimiz vardı. Ne oldu? Bir 5 dakika daha ekledik. 15.35'e kadar. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına tiyatro yazın. 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz mesajınızı. Bu kadar basit ve sistemde şanslı 3 ismi belirleyecek. Ondan sonra detayları da WhatsApp'tan arkadaşlarım size aktaracaklar. Keyifli, eğlenceli bir Cuma akşamı için sadece mesaj göndermeniz yeterli. Herkese bol şanslar. Bakalım bakalım kimleri göndereceğiz. Sevdiğiniz biriyle birlikte gideceksiniz bu arada.

0: Herkese teşekkürler. Yoğun şekilde gelen mesajlar var. Birazdan sistem adınızın soyadınızın yanına tiyatro yazdınız ya. Heh, işte tiyatro yazılan mesajları açacak. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini belirleyecek oradan. Ve ben de anons edeceğim. Birazdan o mesajları açacak. Çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Yani tiyatro yazdığınız için, çünkü onun dışında diğer gelen mesajlar da var. Farklı mesajlar da var. İşte onlar açılmayacağı için sadece tiyatro yazmanızı istiyorum isim ve soy isminizin yanına. Bu yüzden bazen diyorsunuz ki Yalçın tiyatro yazmayı unuttum, olur mu? Olmaz. Tiyatroyu yazıyorsunuz. Peki birazdan sistem çalışacak. 3 ismi belirleyecek. Ben de buradan bir anons edeceğim. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Cuma akşamı, önümüzdeki cuma akşamı yani 2 gün sonra Kadıköy'de apartman sahnede akşam 20.30'da. Sabah 8.30 derdim, akşam olmasa 20. Sabahın 20.30'u yoktur yani. Şimdi akşam 8.30'da doğaçlama araştırmaları komedi gösterisine gideceksiniz, eğleneceksiniz. Valla her gülüşte, kahkahada lütfen beni de bir hatırlayın.
1: Çok yorgunum be sevgilim.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Şimdi herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Bu hafta kazanamayanlar lütfen üzülmeyin. Haftaya ya aynı oyun ya başka oyuna yine kazanma şansına sahip olacaksınız. 3 İstanbul FM dinleyicisini belirledik. Birazdan da WhatsApp'tan arkadaşlarım size detayları aktaracaklar. Şöyle hemen kazanan isimleri buradan açıklıyorum. Cem Akgün, Safiye Çulha, Feride Ceyhan bugünün şanslı isimleri oldular. İyi seyirler ve iyi eğlenceler şimdiden. Cem Akgün, Safiye Çulha, Feride Ceyhan bugünün şanslı isimleri oldular. Şunu da tabii ki açıklayayım hemen. Oraya gittiğiniz zaman hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz sevgili dinleyiciler. İstanbul FM'in davetlisi olarak gidiyorsunuz ve mutlaka gitmeniz gerekiyor ki sizin koltuklarınız boş kalmasın. Çünkü o koltukların biletlerini satmıyorlar. Ya önemli. Bu yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlarım da WhatsApp üzerinden detayları size aktaracaklar. Kazananlara özellikle Cem Akgün, Safiye Çulha, Feride Ceyhan bugünün şanslı isimleri oldular. Hadi bakalım bir kez daha iyi eğlenceler.

Şimdi bu arada bugün filenin efelerinin Çin'le maçı vardı sevgili dinleyiciler. Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ve ikinci haftasında galibiyetle başladı. Ay Yıldızlar Olonya etabının ilk maçında Çin'i 3-0 yendi. Set vermediler. Bilginiz olsun. Bunu da hemen sizlerle bir paylaşayım istedim. Devam edecek tabii ki hem filenin sultanları hem filenin efeleri galibiyetle devam ediyor yollarına. Şahaneler vallahi. Peki. Şimdi benim için veda vakti geldi çattı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için bize

zaman ayırdığınız için sağ olun, var olun sevgili dinleyiciler. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar programı başlayacak. Yarın da eğer bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz tabii ki. Ve bu arada İstanbul FM'i Instagram'dan mutlaka takip edin. Sosyal medyadan takip edin. İstanbul FM yazdığınız zaman hemen Instagram'da çıkıyor. Ve orada her şeyden bilgili olursunuz. Ne hediye verilecek, ne zaman kazanılacak, etkinlikler, canlı yayınlar, konuklar, her şeyi oradan öğrenme şansına sahipsiniz. Tabii ki nedir? İstanbulfm.com.tr'de web sayfamız bilginiz olsun dedikten sonra tabii ki günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, hiç kimse mutlu bir insandan hoşlanmaz. Çünkü mutlu insan, mutlu bir insan diğerlerinin egosunu incitir. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent

merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Şakası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500

0: şakası.
1: Reklamlar.
2: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

0: hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen SIM kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo.

0: hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız uçar filodan olsun.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirli Kuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Kavacık Ataşehir çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar ben, Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi ile yine Dünya Kupası'nı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Onur, sen Ronaldo için dedin ki o adam futbolu artık bıraksın diye, evet. Ama dün akşam gördük ki adam yine taş gibi oyununu oynuyor yani.
2: Yani iki tane gol attı diye şimdi bana şey mi yapıyorsunuz burada?
1: Ama şöyle, onun çok böyle özel bir neyi var diyelim. Rekoru var. 6 evet. Farklı Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk ve tek futbolcu. Yani senin hayattaki başarılarını düşündüğümüzde Onur, çok büyük bir fark yok
2: şimdi
1: mu?
2: Şimdi beni burada Ronaldo ile kıyasladığı için mi sevineyim? Yani. Yoksa ya da Serdar bana kılıç çektiği için burada bir bilineyim mi?
1: Ama şimdi adam bak, 2000
2: sen beni halı sahada gördün mü?
1: Ya bilmiyorum.
2: Ha, nasıl top oynadığımı biliyor musun?
1: Ya izledim ya.
3: Sen Ronaldo'yu yine de bir öv Onurcuğum.
2: Ya evet. Ronaldo bak şimdi, Ronaldo iyi bir futbolcu tabii ki. Tamam mı?
3: Çıktı, çok disiplinli.
2: Manchester,
3: evet.
2: United'da ilk oynadı. Hatta Portekiz'deki zamanlarını da bilirim. Yani o kadar izlemişliğim vardır. Aha. Tabii ki çok iyi. Ama benim futbol görüşüme göre artık bir yerde takıntı haline getirmiş futbolu bir adam. Mesela evet. Messi ne kadar rahat oynuyor. Ne kadar rahat gol atıyor. Yani ekstra adam böyle rahat yani. Aha. Ama bu ekstra çalışıyor, bir şeyler yapıyor ve artık yaşı da geldiği için
3: 42.
2: Eski performansı değil yok mi? Ve artık takıntı, tamamen böyle şey, bu rekorlar için oynuyor. Yani futbol,
1: biraz o hava var, doğru.
2: Yani futbolu futboldan çıkarıp sadece kendini oynayan bir
3: rekorlar üzerine gitmeye çalışıyor büyük
2: ihtimalle.
3: Aynen ihtimal.
2: Yani Suudi Arabistan'da ne kadar oynayabilirsem oynayayım, işte ne kadar gol atabilirsem atayım, işte benim rekorum şöyle olsun, şu kadar çok gol atan futbolcu olayım gibi bir algı olduğu için son yıllarda biraz antipatik hale geldi bende. Hmm. Aslında severdim.
1: Messi de son maçta yine 2 gol attı. O da bıraktığı yerden devam
2: abi
1: ediyor.
2: Abi Messi neredeyse 40 yaşında lütfen yani. Hani Ronaldo ile arasında öyle bir yaş farkı da var yani. Hani adam o kadar rahat. Tabii Amerika'da oynuyor birkaç senedir, bayağıdır evet. Hatta Messi. Oranın iklimine de alışık olmasının da ekstra bir rahatlığı olabilir tabii.
1: O Yalçın bir de olası bir Ronaldo Messi eşleşmesi ihtimali var galiba, değil mi?
3: Var tabii ki yani, zaten
1: fark
3: sonuçta yani o eşleşmeler olursa da mutlaka keyifli bir maç olur. Hı hı. O eşleşme nasıl olur tabii ki önümüzdeki maçlara bakarak onu hep beraber öğreneceğiz. Ama tabii ki Messi'nin de nedir? İşte geçmiş yıllardan deneyimiyle rahatlıkla oynuyor.
2: Evet.
3: Ama şeye baktığın zaman da yine tabii ki Ronaldo, yine disiplin eşittir Ronaldo.
2: Tabii. Tamam, çalışmasa evet. Olan bir şey. O aradaki fark o zaten. Hı hı. Messi tamamen bir yetenek yani. Safi bir yetenek. Adam evet. Hiçbir şey yapmasa bile 38 yaşında Dünya Kupası'nda 2 maçta kaç gol attı? 5 gol mü attı? 6
1: evet,
2: gol mu attı?
1: Yani evet, zaten hat-trick yapmıştı. 2
2: attı. Rahat rahat adam yani, 40
1: gol kralı olacak
3: dün
1: gibi
3: de
1: yani.
3: Birazcık bahsetmiştik zaten. 18 golle şu anda rekoru kırdı. Messi'nin ayağında rekor, öyle söyleyeyim.
2: Peki favoriniz var mı? Maçları izlediniz, az çok takımlar ne oynuyor, nasıl oynuyor gördünüz.
1: Yalçın ne
3: ama
1: dersin?
3: Bir şey söyleyeceğim, çok sürprizler de var. Dün akşamki İngiltere-Gana maçı. İngiltere 0-0 FIFA mesela, sıralamasında 3. mü 4. sırada, hı-hı. Gana 70. sırada.
2: Ama İngiltere böyle sürprizleri hep yapar yani.
3: Ama yani İngiltere'den beklenmeyen bir sürpriz bu baktığın zaman.
1: Yani aradan çaktırmadan Norveç falan çıkıyor. Böyle bu turnuva sanki bir sürprizlere
3: evet,
1: gebe gibi değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet evet kesinlikle. Tabii. O yüzden de yani biraz daha şu grup maçları bitsin, ondan
2: ama
3: sonra
2: Arjantin
3: söyleriz.
2: Garanti gibi bence yani, finalde Arjantin, hı-hı. olacak bence.
1: Olacak.
3: Ha, zaten şöyle bir şey var, son bir bilgi aktarayım. Aha. Bilimle alakalı bir araştırma, Arjantin diyorlar zaten.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Öyle
3: o gözüküyor. Araştırma
2: istatistikte Arjantin demiş.
3: Arjantin, ikinci İspanya diyorlar.
1: Üst üste iki Arjantin. Yani
3: olabilir.
1: Bence çok olur. İlginç olur gerçekten.
2: Bence olacak.
1: Pekala,
2: olacak.
1: Değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın
3: teşekkürler.
2: Görüşürüz.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: bir neden lazım.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Topkapı, Mecidiyeköy, Sultangazi, Ok Meydanı, Bayrampaşa, İstoç güzergahları yoğun. Anadolu yakasında Maltepe, Üsküdar, Kavacık, Ümraniye hattı oldukça etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

içinden geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: kahve severlerin beklediği festival geliyor.
1: Kahve Festivali
0: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
1: Ayna,
0: Ferman Akgül
1: ve daha birçok sürpriz isimle müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
0: Bu festivale davetiye kazanmak için
1: İstanbul FM'de yalçın.net

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Nescafe Express modu

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçeli Evler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Mertel, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe, Aksiyon'da Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'dan başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Temde Kavacık, Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

0: hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.

0: olur bitmez gideme.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
2: Şimdi İstanbul FM'de.

Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.